CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Relaxing favorites. Radyo Guapito.